0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Güneş doğmadan yollara düşer, sıcağa kalmadan ırgatlara karışırsın. Tabiatla savaştığını bilirim anam, ırgat anam. Susuz tarlalara uzanır yolun, kızın gurbet gelini askerdir oğlum. Bu yüzden yetik uykuların, bu yüzden kırıktır kanadın kolun. Yolunacak, derilecek tuzlu nohut tarlası, sabah beşle öğlen vakit arası. Anası, anası, garip anası. Ellerin nasırlı, ellerin çatlak, öpülesi ellerin emeğe tutsak. Anası, anası, ırgat anası.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliği eğit, yeter.
6: Otizmliği hayata kat, yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM.
1: Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ebu Zür'a Errazi'den bahsedeceğiz. Hadis hafızı ve münekkidi Ebu Zür'a Errazi, 810 yılında doğmuş olup İslami ilimlerle yakından ilgilenen bir aileden gelmektedir. Küçük bir çocukken babası tarafından hadis meclislerine götürülen ve oralardan hadis ve hadis ravileri konusunda çeşitli bilgiler edinen Ebu Zür'a, o devrin önemli bir ilim merkezi olan Rey'de muhaddislerden ve Rey'e gelen 30 kadar alimden faydalanmıştır. 13 yaşındayken diğer İslam ülkelerindeki alimlerden hadis öğrenmek maksadıyla seyahatlere başlayarak önce Küfe'ye giden Ebu Zür'a, burada 8 ay kaldıktan sonra 5 yıl süren ikinci ve en uzun seyahatine çıkmıştır. Bu seyahatinde hac görevini ifa ettikten sonra Mısır'a geçmiş, burada 2 yıl kalarak İmam Şafii'nin bütün eserlerini okumuş, ardından Şam, Cezire, Bağdat ve Basra'ya uğramıştır. Üçüncü seyahatinde ise Şam, Irak ve Mısır bölgelerinde 4,5 yıl dolaşmış, ayrıca sınır boylarında yaşayan mücahit alimlerden ders öğrenmek maksadıyla oralara kadar gitmiştir. Defalarca gittiği Bağdat'ta istifade ettiği en önemli muhaddis Ahmet bin Hanbel olmuş ve Ahmet bin Hanbel'de sağlamlığı konusunda tereddüt ettiği muhtelif hadisleri onunla müzakere ederek görüşlerinden faydalanmıştır. Kıraat ilmini de bu sahanın otoritesi olan alimlerden okuyan Ebu Zür'a, ezberindeki 600 bin sahih rivayetten 14 bininin tefsir ve kıraate dair olduğunu söylemiştir. 32 yaşından itibaren hadis okutmaya başlayan Ebu Zür'a, her gün mescitte 2 veya 3 grup talebeye hadis dersleri vermiştir. Kendisinden de bazı hocaları ve Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, Nesai, Taberi ve İbni Ebi Davud gibi tanınmış alimler hadis rivayet etmiştir. Devrin alimleri zühdü ve takvası sebebiyle onu akranlarından üstün tuttukları gibi çoğu Ebu Zür'a'dan yaşlı ve tecrübeli olan hadis otoritelerinin hemen hepsi onun hadis bilgisine duydukları hayranlığı farklı şekillerde dile getirmişlerdir. Hafızasının fevkalade kuvvetli olduğunu söylemiş, onun bilmediği hadisin asılsız olabileceğini ifade etmişlerdir. Ebu Zür'a ile uzun bir süre hadis müzakere eden Ahmet bin Hanbel ise sahabe ve tabi'in sözlerini de dikkate alarak 700 bin kadar sahih rivayet bulunduğunu, onun bundan 600 binini ezbere bildiğini belirtmiştir. Ayrıca hadis alimi Müslim de El-Camiyus Sahihini tamamladıktan sonra Ebu Zür'a'nın tetkikine sunmuş ve onun uygun görmediği rivayetleri kitabına almamıştır. Yıllarca kendisiyle hadis müzakere ettiği arkadaşı Ebu Hatim Errazi de onun bir hadis otoritesi olduğunu belirtmiş, hadisin sağlamıyla sakatını birbirinden ayırma ve rivayetlerdeki ince kusurları anlama hususunda maharetli olduğunu söylemiştir. Bununla beraber son hastalığı sırasında kendisini ziyarete gelen hadis hafızlarına tereddüt ettikleri bir hadisin senedini hemen okuması, ömrünün sonuna kadar hafızasının hiç zayıflamadığını göstermektedir. Son derece muttaki olması, tenkit üslubuna da yansımış olan Ebu Zür'a Errazi, ravileri insaflı ifadelerle tenkit etmiştir. Basit giyinip sade bir hayat yaşamayı çok istemesine rağmen dünyayı terk ve ihmal etmediğini göstermek için giyimine özen göstermiş ve 878 yılında Rey'de vefat etmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda hadis hafızı ve münekkidi Ebu Zür'a Errazi'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları göğüsledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ebu Amr Eddani'ye yer vereceğiz. Endülüslü kıraat alimi Ebu Amr Eddani, 981 yılında Kurtuba'da doğmuştur. Önceleri İbn-i Sayrafi diye anılmaktayken, uzunca bir süre yaşadığı Daniye'ye nispetle Dani diye meşhur olmuştur. Kendi ifadesine göre tahsil hayatına 14 yaşında başlamış olan Dani, Kurtuba, İstice, Beccane, Sarakusta ve Endülüs'ün diğer sahil şehirlerinde devrin meşhur hocalarından Kur'an, kıraat, hadis, fıkıh, tefsir, Arapça ve feraiz dersleri almıştır. Babasının vefatından 4 yıl sonra Doğu ülkelerindeki alimlerden de faydalanmak üzere seyahatlere başlayan Dani, Kayrevan, Mısır, Mekke ve Medine'de birçok hocadan kıraat, tefsir, hadis, fıkıh ve benzeri ilimleri okumuş, bu arada hac görevini de yerine getirmiştir. 2 yıl sonra Kurtuba'ya dönerek 1012 yılına kadar burada yaşayan Dani, o yıllarda sürüp giden saltanat kavgaları ve Berberilerin halka olan baskıları yüzünden memleketinden ayrılmak zorunda kalarak Sarakusta'ya göç etmiştir. Daha sonra Mayurka'ya geçmiş ve burada 8 yıl kaldıktan sonra bir liman şehri olan Daniye'ye yerleşerek vefatına kadar bu şehirde yaşamıştır. Burada alim dostu Emir Mücahit bin Yusuf'un onun vefatından sonra da yerine geçen oğlu Ali bin Mücahid'in yakın ilgi ve dostlukları sayesinde gençliğindeki sıkıntılı yılların aksine huzurlu bir hayat geçirmiş olan Dani 1053 yılında Daniye'de vefat etmiştir. İtikatta Eş'ari, fıkıhta Maliki olan Ebu Amr Eddani herkes tarafından dindarlığıyla ve ilmindeki kudretiyle övülmüş, üstün bir zeka ve kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu hep zikredilmiştir. Bizzat kendisi de, "Gördüğüm her şeyi yazdım, yazdığım her şeyi ezberledim ve ezberlediğim hiçbir şeyi unutmadım," demiştir. Nitekim gerek kendi zamanına kadar telif edilmiş kitaplarda bulunan, gerekse şifahi olarak kendisine ulaşan bilgileri ilmi süzgeçten geçirerek eserlerinde toplamış olan Dani, bugüne kadar gelmeyen pek çok kitabın ve ağızdan ağza nakledilen bilgilerin sağlam ve güvenilir bir kaynağı olmuştur. Öyle ki İbn-i Beşküval, Sehavi, Makdisi, Zehebi, Zerkeşi, İbnül Cezeri ve Suyuti yazmış oldukları eserlerinde Dani'nin büyük bir bölümünün günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen kitaplarından çokça faydalanmış ve nakillerde bulunmuşlardır. Öte yandan bazı eserlerinin yazma nüshalarının pek çok ülkede mevcut olması, onun kitaplarının çok yaygın ve benimsenmiş olduğunu göstermektedir. Dani çok değerli talebeler yetiştirmiş olup, bunlar arasında başta kendi oğlu Ebul Abbas olmak üzere Muhammed el-Kurtubi, İbrahim et-Tuleytuli, Sehl el-Mursi, Halef el-Kurtubi, Süleyman bin Necah gibi meşhur alimler yer almaktadır. Arap dili ve edebiyatını iyi bilen ve Arapça şiirler yazan Ebu Amr Eddani, kıraat ilmi çoğunlukta olmak üzere akaid, hadis usulü ve tabakat konularında 120 kadar eser kaleme almış olup bunların ancak pek azı günümüze ulaşmıştır. Bunlar arasında da kıraate dair yazdığı en büyük eseri Camiul Beyan Fil Kıraatis Seb'a ile 7 kıraate dair yazdığı en meşhur ve muhtasar eseri Et-Teysir Fil Kıraatis Seb'a bulunmaktadır. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Ebu Amr Eddani'yi tanımaya çalıştık. Programımızın bir başka bölümünde buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, bizler çok sevdiklerimize ciğerparem deriz. Sevdiklerimizi ciğerimizin bir paresi sayarız. Efendim, ciğer bir organı ifade eder ilk etapta. Ama bir organdan fazlasıdır. Çok etkilenmeyi, dokunaklılığı, yangını, üzüntüyü, sevgiyi, aşkı, davayı, gönül vermeyi, tutkuyu temsil eder ciğer. Öyle ki birçok deyim ve atasözümüz var içinde ciğer kelimesinin geçtiği. Mesela ciğerine işlemek. Kötü söz ve davranış insanı çok etkiler. Rahatsız etmenin ötesine geçerek üzer, dokunur, etkiler. Böyle bir durumda biz öyle bir laf etti ki ciğerine işledi deriz. Bu deyimi aynı zamanda çok kötü bir kokunun verdiği rahatsızlık için de kullanır ve ciğerime işledi deriz. Çok acı çekmek, çok üzülmek, elem duymak anlamında ciğeri yanmak deyimini kullanırız. Ciğer, insan yüreğinin bir kardeşi gibidir temsilde. Ama genelde yürek, sevgi ve aşkı temsil ederken, ciğer acı, dert ve kederi temsil eder. Bu nedenle çok üzülen biri için ciğeri yanıyor deriz. Birini çok üzdüğümüz, ona acı verdiğimiz zaman da ciğerini yaktım deriz. Ki ciğeri parçalanmak, ciğeri sızlamak deyimleri de acı, sızı, dert, keder, yangı, üzüntü gibi anlamlar ifade ediyor. Ciğer aynı zamanda kişinin benliğinin, görünmeyen, bilinmeyen yanlarının, daha doğrusu karakterinin, fikir ve düşüncesinin de temsilidir. Birini çok yakından tanıyorsak, onun herkes tarafından bilinmeyen yönlerini biliyorsak, onun için ciğerinin içini bilirim deyimini kullanırız. Bu anlamıyla ciğer aynı zamanda kişinin özünün temsilidir. İnsan çok sevdiği birine ciğerimin köşesi der. Neden peki? Çünkü ciğer kişinin sevgisinin, tutkusunun, sevilenin kişinin iç dünyasındaki yerinin makamını, daha doğrusu yüksek makamını ifade eder. Ayrıca herhangi maddi bir durumun kişiye ağır gelmesi de ciğerle ifade bulmuş, yapılan bir masraf fazla geldiğinde ciğerine oturdu deyimiyle ifade bulmuştur. Ciğerleri bayram etmek, ciğerini delip geçmek, kedinin boynuna ciğer asılmaz, kedi uzanamadığı ciğere pis der, diğer bazı içinde ciğer geçen deyim ve atasözlerimiz. Efendim, ciğer bu kadar önemli. Yani sadece bir organdan ibaret değil. Bir metafor, bir temsil, bir misal, bir ölçü, bir ayar, bir öz. Ciğerpare kelimesi de bunun için özel bir kelime. Pare, pay, parça demek. Ciğerpare, ciğerin parçası. Sevdiklerimize ciğerparem diyelim. İçini doldura doldura. Çünkü sevgi ve muhabbeti en iyi ifade eden birleşik kelimelerimizden biri ciğerpare. Ciğerparem. Şairin dediği gibi, hasretler olup da gözümde tüten, başımın içinde aklımı yiten, kayan yıldızlarda dilekler tutan, hala dündeki o ciğerparemsin. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek, gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmez.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların 1/4'ünün sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Evlilikte iki tarafında adam gibi adam olması gerekiyor. Yani evlilikte şimdi ben o şekilde biliyorum ki evlenmiş. Yani bir insan, bir erkek diyelim, evlenmiş. Ve bakıyorsun böyle dini bir eğitim almış bir çocuk. Evlendikten sonra yani kızın ağzı kokuyor diye evlenmek istemiyorum diyor. Gördük örnekleri bu şekilde. Ne oluyor yani şimdi bak sen evlenmişsin, kızı almışsın, sırf bunun yüzünden yani evliliği bitir ve başka birisiyle evlen. Yani işi bu kadar basit algılıyor. Şimdi böyle bir insanla kızım evlenirse diye korkuyor anne baba haklı olarak. Şimdi bu kadar basit neden ya ben onu sevmedim diyor. Ben ya annem babam ısrar etti de aldım diyor. Niye bu çocuk bencil büyütülmüş erkek çocuğu? Yani dindarlığın özü verilmemiş, şekli verilmiş sadece. Bencil büyütülmüş, hep böyle ailede el bebek gül bebek büyütülmüş, özel büyütülmüş. Her dediğine evet denilmiş, hoşlanmadığı şeye yapılmamış. Böyle bir ortamda büyütülen bir çocuk ne kadar bir hassasiyeti de olsa, dini duyarlılığı var gibi gözükse de bakıyorsunuz bu kişi evliliğin özüne uymayan şeyler yapıyorlar. Yani ben hoşlanmadım diyor, sevmedim diyor. Yani ama evlenmişsin, evlenmeden düşüneceksin bunu. Şimdi diyelim peki hadi ayrılın olmuyor, o zaman karşı tarafın toplumsal konumunu düşün. Yani kaybettiği şeyleri düşün. Yani bir parayla karşılanmaz ki bunlar, bazı şeyler. Yani erkek için evlendi, ayrıldı, başaramadı, çok bir sosyal etkisi olmayabilir ama bir kadın için ciddi bir, yani geleceğini alt üst edebilecek bir şey. Yani çok ciddi sorumluluk isteyen bir şey. Yani evliliğin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Bir insan evlendiği zaman felsefi tavrı önemli. Yani evlenmek, hatta nasıl peygamberler savaşa gittiği zaman, komutanlar savaşa gittiği zaman kılıç kınından çıktıktan sonra artık girmez derler. Evlilik de öyledir. Nikah da masaya attıktan sonra artık boşanmayı düşünmeyeceksin. Düşündüğünüz an bu sefer yani zorluklar aşamazsınız. Yani komutan savaşa gittiği zaman savaşta nedir? Ya olmazsa yenilirim ya ne olacak dediği an biter savaş. Evlilikte de öyle ya, evliliğe giren bir kimse olmazsa daha iyisi mi yok ya falan dediği an yürütemez o kimse, o kişi evlenmesin. Eğer bir insan böyle düşünüyorsa ben deneme yanılmayla işte en kafama göre birisini bulacağım, hep o zamana kadar evlenirim ayrılırım ne olacak diye düşünen bir insan, bu felsefeye sahip insan evlenmesin. Yani evlenmenin özüne mantığına uymuyordur bu kişi. Zihinsel hazırlık olarak evlilikte sadakat önemli, sorumluluk önemli. Evlilik sorumluluğu, evlilikle ilgili artık bu kişiyle ben bir şekilde hayatı paylaşıyorum. Çocukları, geleceği paylaşıyorum. Onun hataları varsa, yanlışları varsa bu bir evlilik tartışmasına dönüştürmeden, evliliği bitirmeden çözüm yolları bulmam gerekir. Boşanmayı seçenek olarak düşünmeyerek başlaması gerekiyor evliliğin. Yani evliliğin ilk bugün başlangıcını konuşuyoruz. Bu ilk başta bu felsefeye sahip yaşam felsefesi böyle olmayan bir insan evlilik konusunda yaşam felsefesini değiştirmesi gerekiyor. Onun için evliliğe hazırlık olurken ev, araba, eşyadan daha önemlisi evliliğin anlamıyla ilgili doğru algılamalar yapılması gerekiyor. Bunu yapmayan bir kimse evlilikte bir müddet sonra anneyi iki tarafı da üzecek şeyler yaşanır. Yani evliliğin ne olduğu artık, evlilik demek yani suyla hidrojenle oksijenin birleşip su olması gibidir. Bunu bir yere ayırmaya çalıştığın zaman iki taraf da mahvoldur. Şimdi evliliğin temel ihtiyaçları, evinle ilgili ihtiyaçları karşılamanın dışında iki tarafın kişiliklerinin uyumlu olup olmaması çok önemli. Yani iki tarafı birbirine denk olması, küfür olması önemli. Bu denklikte en önemlisi de karakter denkliğidir iki tarafın. Mizaçlarının denk olabilmesidir. Ve iki tarafın evlilikle ilgili düşüncelerinin, kavramlarının, algılarının doğru olması gerekir. Eğer bu konuda evlilik ne anlama geliyor, evlilikten ne bekliyorum, gönülsüz mü evleniyor mesela, olsa doğru olması, eğer gönülsüz evleniyorsa evlenmiş imza atmasınlar. İlk baştan başkalarının hatırı için, kıramadıkları için eğleniyorsa taraflardan birisi, bu evlilik ciddi tehlikeler yaşar. Yani istemeden yapılan evlilikler katlanmaya neden oluyor. Yaşam felsefeleri %100 herkesin tam uymaz birbirine. Ama temel hayata aynı gözle bakmak, mesela aynı kültürel, aynı inanç bakışıyla bakmak, bunlar çok kolaylaştırır işi. Yani yaşam felsefesi olarak, hayata bakış olarak, hayatta öncelikler nelerdir? Maddesel öncelikler mi, mana öncelikleri mi ön plandadır? Yani bu hayata bu gözle bakmak birçok şeyin çözülmesine neden olur. Yani ekonomik zorluklar bugün vardır, yarın düzeltilir. Beraber çalışırlar, yorulurlar, terlerler. Bir müddet sonra onlar düzelir. Ama hayata bakış açıları farklıysa, olaylara bakış açıları, geleceğe bakış açıları, geçmişe bakış açıları mümkün olduğu kadar birbirine yakın olsun. Birbirine aynı olması şartta değil, mümkün de değil, doğru da değil. Çok uzaksa, iki taraf birbirini istiyorsa ve gerçekleri biliyorlarsa, bak biz şu taraf mesela doğu kültüründe yetişmiş, batı, şimdi ben öyle bir evlilik biliyorum, böyle yani yemek yapma biçimini öğrenemedi diye evliliği bitirmeye çalışıyordu. Şimdi fasulyeyi bulama şeklinde yapıyor yetiştiği yerde, eşi başka türlü yapıyor. Benim istediğim gibi fasulye yapmayı öğrenemedi, bu evlilik olmasın tarzında ciddi şekilde yardımı reddeden bir tutum vardı. Yani düşün, yani bir yemek yapmayı bile öğrenemedi, bu bundan iş çıkmaz deyip çocuğuyla birlikte ortada bırakmak tarzında bir, böyle bir felsefi bakış olan bir kimseyle evlenmek ciddi risktir. Devam ettirmeye çalışmak da büyük fedakarlıktır, köleleşmektir. Yani bu nedenle evlilik, insan hayatındaki en önemli iki tasarruf var. Biri evlilik, biri meslek seçimi. Bu ikisinde yani maddesel boyutu ve psikolojik boyutu, ikisini de beraber düşünmesi gerekiyor. Artılarını, eksilerine bakacak. Kar zarar analizi yapacak. Bir karar verecek. Karar verdikten sonra artık dönüp arkasına bakmayacak. Önüne çıkacak problemler aşağı aşağı ilerleyecek. Yani böyle yaparsa evlilik de, çünkü %100 tam böyle birbirine cuk diye oturan evlilikler olmaz. Onun için %70-80 eğer uyum varsa yeter.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: içimde şarkı bitti.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Uzun soluklu, soğuk gecelerin yavaş yavaş nefesini toprağın üzerinden çekmesiyle başlıyor ilkbahar. Etrafta uçuşan kuşları, kelebekleriyle, sokak başlarında en özenli kıyafetlerini giyinmiş bir şenliğe davet eder gibi, yemyeşil ağaçlarıyla, serin melteminde geceleri salınan mis kokulu çiçekleriyle bambaşkadır ilkbahar. Ne kışın içimizi buz tutan soğuğuna, ne yazın kasıp kavuran sıcağına benzemez. Başkadır edasıyla, nazıyla ilkbahar. Farkında mıyız? Yüce Rabbimizin kuru dediği dallara can bul diyen nidasını işitmiş gibidir ağaçlar, toprak. Yuvalarından izdiham içinde çıkarak şenliğe katılırcasına coşkuyla kaçışan karıncalar, çocukların ellerinde, çiçeklerin renkli yapraklarında uçuşan uğur böcekleri. Hepsi Rabbimizin sanatına şahitlik eden mucizevi varlıklardır. Farkında mıyız? İlkbahar, kışın depresif, ruhsal yıkıntılarını üzerimizden çekip alan şefkatli bir el gibidir. Dağ başlarındaki karların erimesiyle daha da coşkun akan nehirler, yeşilin, pembenin, kırmızının, kısacası renklerin her tonunu kucağında toplayan cömert bir anne gibidir ilkbahar. Gökyüzü ilkbaharda daha sık misafir ediyor gökkuşağını. Yaratmada kusur ve benzemeden münezzeh olan Mevlamız, kudretinin sınırı olmadığını, ilminin akıllara kâfi gelmeyeceğini, her eşyayı yaratan ve yoktan var edenin kendisi olduğunu ilkbaharın diliyle anlatır tabiat kitabında. Bahar mevsiminde papatyalar, laleler, leylaklar, yaseminler, zambaklar, inci çiçekleri ve daha niceleri Yüce Rabbimizin rahmet ve merhametinden kanasıya ilkbahar yağmurlarıyla beslenirler. Rabbimizin kerem ve ihsanının tezahürü, kudret elinin her yere merhametiyle dokunuşunun tarifsiz güzelliği ilkbahar, cennetten yansıyan küçük bir resim gibidir. Farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz.

0: analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle, bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Bugünkü konumuz oldukça önemli bir konu. Göz bebeğimiz, göz nurumuz, küçük çocuklarda kulaklarda sıvı toplanması veyahut da tıbbi adıyla seroz otitis media veyahut da efüzyonu otitis media konusundan bahsetmek istiyorum. Toplumumuzun oldukça önemli bir kesimini etkileyen ve çocuklarla ilgili çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan kulaklarda sıvı toplanması. Şimdi bazen aileler bize, hekimlere çok sık kulak iltihabı geçiriyor çocuğumuz veyahut da sürekli huzursuz, sık sık kulağa iltihaplanmakta, sık sık ateşlenmekte, yakınmalarıyla gelmekte. Bazı aileler bundan yakınmayıp çocuk sürekli kulağını kurcalıyor, kulak kepçesini çekiyor, işte yastığa sürtüyor veya eli devamlı kulağında bir huzursuzluk var ama anlayamıyoruz şeklinde ortaya çıkmakta. Bazı ailelerde çocuklarının özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu, işte bir bademcik enfeksiyonu, bir boğaz enfeksiyonu geçirdiğini, bu geçirme sırasında da yine kulaklarında da çocuğun ağrı şikayetinden yakındığını söyleyebilmekte. Küçük çocuklarda özellikle bu 1,5-2 yaşından itibaren 10-12 yaşına kadar olan bütün çocuklarda görülebilmekte. Tabii ki küçük bebekler ve çocuklar dertlerini anlatamamakta ve bir huzursuzluk içerisinde sürekli ağlayabilmekte yahut da elleri sürekli kulaklarında, kulak kepçelerinde olmakta. O kimi zaman kulak kepçelerini kanatarak bile zarar verebilmekte. Daha büyük çocuklar işitme kaybının farkına olabilmekte veyahut da kulak tıkanıklığını tanımlayabilecek olan çocuklarda da kulak tıkanıklığı olduğunu yahut da dönem dönem ağrılar olduğunu söyleyebilmekte. Kimi zaman aileler çocuğun işitmesinde bir azalma olduğunu, radyoyu, televizyonu çok açtığını, televizyona çok yaklaştığını yahut da seslenildiği zaman çocuğun cevap vermediğini, kimi zaman da okula giden çocuklarda öğretmenin uyarısıyla çocuğun öğretmenin çağrılarına cevap vermediği ya da geç cevap verdiği gibi şikayetler söz konusu olabilmekte. Çocuk eğer kendini ifade edebiliyorsa işitmem azaldı veyahut da kulağım tıkalı gibi ifadesini kullanmakta. Nedir efüzyonlu otitis media veya seroz otitis media? Orta kulakta kulak zarının arka tarafında sıvı toplanması, kabaca su toplanmasına verdiğimiz isim. Mekanizması nasıl olmakta? Çocuklarda ve bizlerde, erişkinlerde bulunan Öztaki tüpü adını verdiğimiz bir boru sistemi var. Bu sistem orta kulakla geniz bölgesini birbirine bağlamakta ve orta kulaktaki hava basıncını atmosfer basıncına eşitleyerek rahatsız olmadan rahat bir kulak ve işitme fonksiyonunun rahat olmasını sağlamakta. Bir örnek vermek istiyorum. Uzun yola gittiğimizde bir otobüs yolculuğu veya araba yolculuğunda yahut da uçakla seyahat ederken yükseğe çıkıp alçaldıkça, yine arabayla yine yüksek tepeye çıkıp alçaldıkça kulağımızda bir tıkanıklık hissi olur. Dönem dönem bunu çenemizi hareket ettirerek, sakız çiğneyerek, esniyerek açmaya çalışırız. İşte bu his söz konusu olduğunda Öztaki tüpümüz iyi çalışmıyor anlamına gelir. Dolayısıyla çocuklarda da Öztaki tüpü iyi çalışmadığı zamanlarda orta kulakta sıvı toplanmakta ve bu çocukları rahatsız etmekte. Bu tip şikayetleri olan kişilerde, özellikle çocuğun kulağında sık iltihaplanma oluyorsa, mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine muayene olmasında fayda var çocuğun. Bulgular neler oluyor? Otoskopi adı verilen kulak muayenesinde bir kulak zarında kızarma, renk değişiklikleri olabiliyor. Eğer sıvı çok fazlaysa kulak zarının arka tarafında hava sıvı seviyesinin görülmesi, bir çizgi şeklinde bir hava sıvı seviyesi. Kulak zarında içeri doğru çökme, bazı ileri olgularda kulak zarında bombeleşme söz konusu olabilmekte. Oldukça tipik görüntüleri var. Konunun uzmanları bunu çok güzel bir şekilde saptayabilmekte. Bunu saptadıktan sonra muayeneyle mutlaka tabii ki teyit edilmesi, konfirme edilmesi lazım. Mutlaka bir impedans metrik inceleme veya timpanometri dediğimiz orta kulak basınçlarının ölçülmesi. Son derece basit bir yöntem. Çocuğu hani yoracak, üzecek bir yöntem de değil. Birer küçük kulaklık takılarak kulak basıncının ölçülmesi söz konusu. Ve burada eğer basınçta aşırı negatiflik varsa sıvı toplanmış anlamına gelmektedir. Bunun hemen ardından tabii ki tedaviye geçilmesi gerekli. İki tür tedavisi var. Birincisi medikal tedavi, öbürü cerrahi tedavi. Medikal tedavide uzun süreli, en az 3-4 hafta süren bir antibiyotik tedavisi, dekonjestan tedavisi uygulanabilmekte. Bazı dünya literatüründe yapılan çalışmalarda kortizon tedavisi de denenmiş. Ancak kortizon tabii ki oldukça yan etkisi olan bir ilaç. Çocuklarda da kullanımı tabii ki sakıncalı bu sebeple. Dolayısıyla kortizon kullanımı ülkemizde pek uygulanmamakta. Uzun süreli antibiyotik tedavisine bazı çocuklar yanıt vermekte ama %70-75 olduğu yanıt vermemekte. Dolayısıyla kesin tedavi ameliyat olarak karşımıza çıkmakta. Ameliyatta ne yapmaktayız? Çocuklar küçük olduğu için genel anestezi altında, yani uyuttuktan sonra çocuğu kulak kanalından girerek kulak zarını özel aletlerle, mikroskopla görüntüleyip özel aletlerle küçük bir delik açıp steril ortamda içerideki suyu, sıvıyı boşaltmak söz konusudur. Bu sıvı boşaltıldıktan sonra silikondan yapılmış ya da teflondan yapılmış, özel maddelerden yapılmış steril küçük tüpler takılmakta. Bu tüpler küçük makaralar gibi izah edebilirim. Bu tüpleri takıp kulak zarına bırakmaktayız. İşitmeye veyahut da çocuğun ileriki dönemdeki kulak fonksiyonlarına hiçbir sakıncası yok. Aileler tabii ki çok korkmakta, kulağa tüp takacağız dendiğinde. Mikroskobik tüpler bunlar. Zaten mikroskop altında büyütmeli görüntülerle takılmakta. Ve bu tüpler en az bir sene bırakılmakta kulakta. Bazı çocuklarda bu tüpler bünye kabul etmediği için kısa zamanda atılabilmekte veya düşmekte. Ancak durduğu takdirde 8 ay 1 sene durmasında orta kulağın havalandırılması ve su toplanmasının engellenmesi açısından oldukça önemli. Ardından eğer yerinde duruyorsa 1 senenin sonunda yine genel anestezi altında çok kısa süreli, yani 3-5 dakikalık bir işlemle çocuğu kısa süreli uyutup alınması söz konusu. Bazı aileler şunu sormakta, delik kalıyor mu yerinde? Hayır, kalmıyor. Çocukların büyüme hormonları nedeniyle yapıları o kadar süratli gelişiyor ki orada bizim oluşturduğumuz cerrahi olarak yaptığımız delik ve tüpün durduğu delik çok kısa zamanda kendinden kapanmakta ve kalıcı bir delik oluşmamaktadır. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugün sizlere kulakta, çocuklarda kulakta sıvı toplanması, efüzyonu otitis media veya seröz otitis media'dan ve tedavisinden söz ettim. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu mutlu günler dileğiyle. Hoşçakalınız.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var. Anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyor da. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

değildi. Birbirimize inanmıştık. Her şeyimizi paylaşmıştık.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör

0: kadınların yüksek öğretim sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyor, ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmeyelim.

0: kime ne? Biz aşkımıza bakalım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla geleceğin sağlık dünyasında kariyer fırsatları konulu söyleşi gerçekleştirildi. Adıyaman Fen Lisesi'nde düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Senem Tekin, Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Mehmet Akif Tekintaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşinin konuşmacısı olan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ferit Kaya, sağlık sektöründe yaşanan güncel gelişmeler, geleceğin sağlık meslekleri ve kariyer planlaması konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Sağlık alanında teknolojik dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Doçent Doktor Kaya, yapay zeka destekli uygulamaların, dijital sağlık hizmetlerinin ve multidisipliner çalışma kültürünün geleceğin sağlık dünyasını şekillendirdiğini ifade etti. Öğrencilere meslek seçiminde ilgi alanlarını, yeteneklerini ve bilimsel gelişmeleri dikkate almaları tavsiyesinde bulunan Kaya, sağlık sektörünün sunduğu geniş kariyer olanaklarına da değindi. Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, sağlık alanındaki eğitim süreçleri ve mesleki gelişim hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Program Doçent Doktor Ferit Kaya'ya günün anısına belge takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Hayat, geçtiğinin farkına çok az vardığımız, güneş altında eriyen buz gibidir. Önce yavaş, daha sonra birden eriyip kayar gider ellerimizin arasından. Ah, bir büyüsem dersiniz. Büyükleriniz gibi oturur, onlar gibi konuşmaya çalışırsınız. Oysa ki hiçbir şey dışarıdan görüldüğü kadar basit ve eğlenceli değildir. Büyüdükçe sorumluluklarımız da büyür. Her yaş ayrı bir sorumluluk olur omuzlarımızda. Fakat bunu fark ettiğimizde orta yaşı bulmuşuzdur. Çünkü gençlik hiç bitmeyecek bir bahar gibi aldatır bizi. Farkında mıyız? İnsan aldanır. Aldandıkça aldanır. Aldanmak hep topu bir tecrübe gibidir gençliğimizde. Oysa ki orta yaşı geçmiş ve ömür defterinin yapraklarını tüketmeye durmuş biri için hakikat böyle değildir. Artık baharın önünde onu tasvir eden son kelimesi vardır. Sonbahar, son kış ve son yaz. Gençlik ömrün baharıdır. Yaratılış ağacının en müstesna meyvesi, dinçliğin ve sıhhatin temsilcisidir. Onun kadrini, kıymetini iyi bilmeli, aldanış içindeki gençlere de iyi anlatmalıdır. Gençlik, akıldan ziyade his ve hevesleri dinler. Toplumun dinamik gücü olan gençliğin, his ve heveslerinin yönlendirmelerine bırakılmayacak kadar mühim bir yanı vardır. Farkında mıyız? Dünyada ne kadar güzel, ne kadar zengin, ne kadar sağlıklı olursak olalım, ölüm kaçınılmazdır. Çünkü dünya hayatı geçicidir. Buradaki hiçbir lezzet baki değildir. Baki olan, ebedi alem olan ahiret yurdudur. Hazreti Peygamber, gençliğe, gençlere ayrı bir önem vermiştir. Onları hafife almamış, onlara önemli görevler vererek topluma liderlik yapmalarını sağlamışlardır. Gençleri heva ve heveslerini rahat rahat yaşayacağı hayal dünyasına itmek onlara yapılacak en büyük kötülüktür. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: aşkım.
1: Slow Time Adüy FM.
0: Hayatım bir film şeridi, içinde bir aşk hikayesi.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi, toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yer istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit, projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gerildiği, hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliğiyle birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar, tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynaklı aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de ani kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok da azinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

0: olamam. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Yok anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor Resul Kurt, Doçent Doktor İshak Şan, Avukat Mustafa Alkayış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üniversitemizde yürütülen çalışmalar ve üniversitemizin fiziki altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve üniversitemize verdikleri kıymetli destekleri için milletvekillerimize ve bakan yardımcımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.
4: Adi FM'de canlı performans.

Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

0: birer birer, ışıklar birer birer sönerler. Ah ışıklar, ışıklar birer birer, ışıklar yalnızlıktan beter ederler.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. dönem mezuniyet ve hekimlik andı töreni üniversite kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törende 110 genç hekim mezuniyet sevinci yaşayarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Törene rektör yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir, Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Tepe, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mezun öğrenciler adına dönem birincisi Duygusu Nacar konuşma yaptı. Nacar, zorlu ve uzun bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine destek veren ailelerine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Nacar, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, mezun olan öğrencilerin yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunacak kutsal bir mesleğin sorumluluğunu da üstlendiğini ifade etti. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş ise bugün burada büyük emekler ve fedakarlıklarla tamamlanan uzun bir eğitim yolculuğunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz bilgi ve donanımlarını insanlığın hizmetine sunacak, sağlık alanında önemli görevler üstleneceklerdir. Hekimlik bilgi kadar vicdan, sabır ve merhamet gerektiren onurlu bir meslektir. Genç meslektaşlarımıza güveniyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenciler saygı, rahmet ve minnetle yad edildi. Daha sonra mezun öğrenciler diplomalarını alarak cübbeleriyle sahnedeki yerlerine geçti. Genç doktorlar hekimlik mesleğinin etik ilkelerine bağlı kalacaklarına dair hekimlik andını okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. Tören mezunların kep atması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Bugün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde, aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan, yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldum sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde salınan yar olmayınca, içinde salınan

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Bergama Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
11: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
12: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
13: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
14: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
15: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
16: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
17: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
18: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
19: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
20: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak...

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabaların. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağaca adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

olduk mu? Olmaz mı bir sabah birlikte uyansak çapak çapak?

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.